Radyonu açtık. Hepiniz hoş geldiniz. Serdar ben. Radyo Fenomen burası. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7-10 arası müzik dünyasının fenomenleriyle yeni günü ve yeni haftayı karşılıyoruz. Evet, uzunca bir bayram tatili geride kaldı ve tekrar bizler de mikrofon başında sizleri yeni güne hazırlamak için buradayız. Zeyna,

0: Minelli çok güzel bir sesi var ve bence bu sesi çok iyi de kullanıyor. Yani kendi sesine, kendisine yakışan şarkıları bulmakta oldukça başarılı. Siko Toy ona eşlik etti bu parçada Yesterday. Radyo Ferimendis'in Mutlu Sabahlar, Serdar mikrofonda ve Sabah Modu'nda Nicki Minaj'kin Petra Salon. Birazdan dinliyoruz. Öncesinde Bibi Rexha New Religion'da radyonda olacak, kaçırma. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, dış ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de

Geçtiğimiz günlerde Texas'taki Starbase tesislerinde gerçekleştirilen SpaceX Starship roket fırlatmasına canlı yayında eşlik etti. O etkinliğe biraz renk katma amacıyla tabii ki ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a da bu canlı yayın ve davet işi tabii teşekkür etmiş. Nicki Minaj, Kim Petras'a alo sonrasında sabah modunun konuğu Taylor Swift.

0: Evet, nasıl bir hafta başlangıcı oluyor? Pazartesi sabahında ilerliyoruz. Hiç takvime baktınız mı? 1 Haziran'a adım attık. Evet, yani yeni ay, yeni hafta ve tabii ki ayın 1'i pazartesi. Böyle takvimler, böyle çakışmalar deyip hoşuma gidiyor tabii. Uzun bir bayram tatili sonrasında belki de yeni haftaya başlarken biraz adapte olmakta güçlük çekiyor olabilirsin. Hiç merak etme, o iş bizde. Yanımızda çünkü müzik dünyasının fenomenleri var. Ben Serdar, Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Teddy Swims ve Bad Dream seni bekliyor. Daha öncesinde Becky G'yi Epa'yla dinleyeceksin, kaçırma.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak

0: yüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyonu'nda Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

Sevgili Supremacy Battery Rims de buradaydı. iOS'ta bir uygulama kullanıyorsun ama bunun karşılığı Android'de yok. Can sıkıcı bir durum değil mi? Eğer kullanman gerekiyorsa tabii ki. Ve Google'da bu konuda çok önemli bir adım atmaya hazırlanıyor, detaylar az sonra. Malik'le devam, SNM 10.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ile yarı finalde bugün saat 20'de Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Handbol Erkekler Süper Ligi sezonu sona erdi. Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu. Sabah Modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi haftalar, saatimiz 8 oldu. Serdar ben. Sabah modundasın. Bu saate The Second Voice'la başlıyoruz. Let me be.

abi. Muhtemelen başına gelmiştir yani. iPhone'da bir uygulama kullanıyorsun ama bunun karşılığı Android'de yok. İşte Google'da bu konuda bir adım attı. iPhone için yapılan uygulamaların Android'e daha hızlı taşınmasını sağlayacak yeni bir yapay zeka aracını tanıttı ve bu sistemde uygulamanın kodunu, tasarımını analiz edip Android'e uyarlamaya yardımcı oluyor. Yani işte sende var, diğer tarafta yok karmaşası platformlar arasında tarihe karışacak gibi gözüküyor. Sabah modunda şey gibi.

0: Fuego single'ıyla hatırlıyorsunuzdur. Radyo Feremen'de bir ara sıkça çaldığımız şarkılardan bir tanesi. Oldukça keyifli bir başka şarkıyla karşımıza çıktı. Avusturya'dan Harold Steller, Black Lilies. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. David Guetta, Marvin ve Coi Leray, Baby Don't Hurt Me dinleyeceğiz. Daha öncesinde French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Yeni hazır kaçmasın yaz tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Aditya Tayyemali, Coily Ray, Baby Don't Hurt Me de buradaydı. Sporla aranız nasıl, yapabiliyor musunuz, vakit ayırabiliyor musunuz? Bu haber sonrasında biraz daha fazla egzersiz yapmak isteyeceksiniz. Çünkü egzersizin kasları değil, beyni de çalıştırdığı keşfedildi. Spor yaptıktan sonra kaslarımızın güçlendiğini düşünürüz ama yeni bir nörobilim araştırmasına denk geldim. Ve bu da madalyonun diğer yüzünü gösterdi. Bilim insanları antrenman bittikten saatler sonra bile beyindeki belirli nöronların aşırı aktif kalmaya devam ettiğini keşfetmiş. Ve bu da kalıcı beyin sinyallerinin vücuda dayanıklılık inşa et komutunu verdiğini gösteriyor. Yani egzersiz yapmak aslında kaslarımızdan ziyade beyin hücrelerimizi de eğitiyormuş ve haliyle fiziksel gücümüzü de artırıyormuş. Yani bu herhalde sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünün resmi bir kanıtı. Sabah

0: Your husband is coming.
1: Radyo sonularda dinlediğimiz en eğlenceli yorumlardan bir tanesi Ray. Gelecekteki eşini, gerçek aşkını ararken jazz pop türünde çok önemli bir single'a da imza atmış oldu. Where's my husband? Günaydınlar, iyi haftalar. Ben Serdar, sabah modundasın. Birazdan Alex Guessa, My Erection'la radyonda olacak. Maximum Hit Müzik'te daha önce ise Brian Mesca ve Fire in the Sand dinleyeceğiz.
2: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
3: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
2: Big Boys Festival.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hürriyet diye.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

0: Altın'la günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyonu'nda Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Alex Guessa My Addiction'la buradaydı. Blackpink'in Sempatik üzerinden Jenny cephesine bakalım hangi gelişmeler var. Güzel bir şarkı seçti de birazdan sizlerle paylaşacağım. Sabah modunda şimdi ise K-pop Demon Hunters Gas ve Golden.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde son balıklarında 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ile yarı finalde bugün saat 20'de Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Handbol Erkekler Süper Ligi sezonu sona erdi. Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Saat 9. Anima ve Lisa'yla devam. Bad Angel.

Sofia Reyes, Rita Ora Anita, R.I.P. ile buradaydı. Saatimiz 9.06. Günaydınlar. Serdar ben, sabah modunda. Sırada Jenny var. O da popüler K-pop grubu Blackpink ile adını duyuran isimlerden bir tanesi. Son yıllarda tabii solo performanslarına da epeyce ağırlık veriyor. Hatta bu amaçla kendi ajansını da kurdu ve geçen sene yayınladığı Ruby albümü dünya çapında önemli bir satış rakamına ulaştı. Şimdi Tame Impala eşini burada. Dracula.

0: O şarkıları tanımlamakta şu söz bence çok yakışıyor. Tam bir yaz şarkısı. Leoni, Marcus ve Martinez eşliğinde dinledik. Ay Işığı Moonlight Hill'daydı. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. A-Log, Alan Walker ve Kido Headlights'la seni bekliyor. Onların öncesinde ise Bibi Rexha ve Fatless'ı New Religion'la dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
1: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

Yapay zekayı belki günümüzde artık gündelik işlerle biraz ilişkilendirmeye başladık ama bir taraftan da gelecek açısından umut verici gelişmeler için de tabii ki kullanılıyor. Mesela 3D biyo yazıcıları duymuş muydunuz? Organ nakli bekleyen binlerce hasta için tıp ve biyoloji, biyoteknoloji dünyasında gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Mesela laboratuvarlarda hastaların kendi kök hücreleriyle organ ve doku üretme çalışmaları epeyce ipe kazanmış. Yani bu açıdan işte bu az önce söylediğim 3D biyo yazıcılar kullanılıyor ve tabii doku mühendisliği sayesinde de diyebiliriz. Hastanın kendi DNA'sıyla birebir uyumlu yapay mesane ve kalp dokuları mesela üretilmeye başlanmış. Gerçekten de heyecan verici bir gelişme. Belki de bu yapay zeka ve son teknolojiler sayesinde ileride işte bu organ nakli listeleri de tarihe gömülebilir. Sabah modundasın, eline devam şimdi.

Bu yılın benim için sürpriz buluşmalarından bir tanesi oldu. Her iki vokalde kesinlikle çok karakteristik sesler. Bir tarafta Teddy Swims, diğer yanda Tones and I ve tabii ki David Guetta'nın müthiş prodüksiyonuyla Gang Gang Gang. Keyifli sabahlar, iyi haftalar. Pazartesi sabahında müzik dünyasının fenomenlerini sabah modunda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Vanko Aya, Matin Sen öncesinde M4S Fallen Angel kaçırma.

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar

Şarkının adı Vatinsani ama herhalde uzun süre aklımıza Yalla Habibi olarak kalacak. Vanko Aya buradaydı. Günaydınlar. Radyo Fenerbahçe'sinin sabah modunun konukları Miles Cyrus ve Dua Lipa oluyor şimdi.

0: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

geride kalmıştır ve yeni haftaya bu moralle, bu enerjiyle başladığımıza göre bu haftanın da keyifli geçeceğini garanti edebiliriz herhalde. Sabah modunun sonuna geldik. Ben Serdar. Yarın sabah 7'de tekrar mikrofon başında görüşürüz.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: afiyet de ye.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Biz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor.
2: Derken
1: Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 150 diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ile yarı finalde bugün saat 20'de Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Handbol Erkekler Süper Ligi sezonu sona erdi. Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Maximum Hit Music.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot garaj, oto ekspertiz.
1: Reklam.
9: Radyo Fenomen.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Beylikdüzü Avcılar Sultan Gazi Kağıthane aralıklarla etkili. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir'de aralıklarla sayır hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
1: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

üst üste konser verdi. Biletler haftalar öncesinden tükenmişti. Yaklaşık 240 bin kişi izledi. Doğru duydun, yaklaşık 240 bin kişi. Bu gurur Aya Nakamura'nın. Maluma ile beraber şimdi Aya Nakamura ve Jaja sonrasında Maximum Hit Müziği, Tender May ve Bad Style önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Silver Night.

0: ardından artık yeni haftanın ilk gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Prodüktör DJ Mod ile tempo yükselttik. Headphone sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Dans dünyasından Mr. Beltham Vessel ikilisi, Lil Nas X, Sico Toy ve Minelli ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise yine yüksek tempoda Anima ve Liza ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.

Pekala, tatil sonrası nasıl durumlar? Gün ortası oldu. Hala iş yerine alışamadın mı? Yoksa hala o tatile devam eden şanslı kişilerden misin? Her halükarda Maksimum Hit Müzik burada radyonda yanı başında. İşte Siko Toy ve Minelli ortaklığı Yesterday sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Maksimum Hit Müzik. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Rafa Guido, Shaggy ve Akon ikilisi, Kesha, Lady Gaga hepsi birazdan radyoda olacak. Başlangıcı ise Becky G önderliğinde yapacağız.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz.

0: Ben Gizem Gerçel. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ile yarı finalde bugün saat 20'de Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Handbol Erkekler Süper Ligi sezonu sona erdi. Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ben Mark Ransom ve Miley Cyrus ortaklığıyla birkaç yıl öncesine gittik. Hani tarihte verecek olursam tam 8 yıl öncesinde 2018 yılındaydık. Artık klasiklerden bir haline geldi. Nothing Breaks Like a Heart radyo fenomendeydi. Keyifli günler Maximum Hit müziğe tekrar günümüzden bu kez Dave & Thames ikilisiyle devam ediyoruz. Radyo fenomende Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me.

0: hemen her dönem bir hit single'la karşımıza çıkmayı başaran isimlerden İnna bu kez Matoma ile beraber Dream Out'la La Radio Fenemen'deydi. Pazartesi gününde kalabalık bir kadro bizi bekliyor demedi deme. Pekala sırada kimler var göz atacak olursak Chico Rose ve Afrojack ikilisi Zeyna, ATB ve Topic ortaklığı birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise The Second Voice'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

çıkaramıyorsan hemen yardımcı olayım. Englishman'in New York sample'larıyla Chico Rose prodüksiyon masasındaysa Afrojack Radyo Fenomen'deydi. Alone Again sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez Zeyna ile devam ediyor.

0: sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, yine iddialı çekişmeli bir hafta oldu. Ve işte bu haftanın 22 numarası Helen ve Pressure sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Halsey, Taylor Swift, Nars Barkley, Duetçi, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise dans dünyasından Brian Mescal'la yapacağız.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

Radyo Fenomen'de Halsey ile birkaç yıl öncesine gitmiştik. Balenciaga sonrasında Maximum Hitmus'a tekrar günümüzden devam ediyoruz. Hatırlarsan 2025'in son dönemlerinde yeni albümünü yayınlamıştı Taylor Swift. Ve işte bu albümden ilk single'ı The Fate of a Failure adlı.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Anima ve Lize ortaklığıyla devam ediyoruz.

0: Ranga Radyo Fenemen'deydi. Hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'yi Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz Fenomen Club'inde. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin dans etmek istediğinde aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen onunla da göz atalım. Isabella Rosa, Hugel ve Solto ikilisi. Ellie Du, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı Bibi Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zaza

Favorite sonrasında Maximum Hit Müzik'te pazartesi gününde günün ikinci arasında hazırsan bize enerji verecek single'lardan biri. Dans dünyasındayız. Hugel ve Solta ikilisi ve işte Radyo Fenemen

2000'lerde inanılmaz yükselişti. Afrost dediğimizde aklımıza gelen ilk isimlerden biri oldu. Shimza ve Farfar radyo fenomenindeydi. Keyifli günler pazartesi öğle sonrasında kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Ve merak edenler için Ray, Kato ve John ikilisi, Rihanna, Ayola hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise N4S Fallen Angel'la yapacağız.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Avrupa'da temaslarını sürdüren futbol teknik direktörü Önder Özen adaylarla yüz yüze görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Başkan adayları yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Music ve Contain Hope isimli yeni albümünü yayınladı. Bir kez daha listeleri alt üst etmeyi başardı Ray. Ama işte benim ona aşık olduğumu sağlayan single Escapism Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizi tempo yükselterek Kato ve John ikilisiyle devam ediyoruz.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçeşehir-Mahmutbey, Sultan Gazi-Ok Meydanı, Mahmutbey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ümraniye-Kavacık, Kartal-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Reklam.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Fenomen. Fenomen de yeni.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. New Religion'da saatler 17. Radyo Fenomen'desin.

Umarım günün güzel geçiyordur. Love Man TT Aydın'dan Dave Thames Rain Dance burada olacak. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusunu da birazdan soracağım. Sakın unutma, başlıyoruz. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: tatil neleri düşündürür? Bugünün sorusu bu Instagram Radyo Fenomen'den. Cevapları yazmaya başla. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Bad Angel, ardından Body ve Yala gibi şarkılar burada olacaklar. Metaboy da geliyor. Sakın unutma, Radyo Fenomen'desin.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Bazı tatiller yeni deneyimler.

0: afiyetle ye.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, sigortam net. Reklam.
6: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le...

saatler demiştim. Gelen mesajlardan okuyorum. Sessizlikte de anlaşabiliyor muyuz merak ederim diyor. Çok önemli. Bu belli olur tatilde. Gelecekte birlikte yaşamak nasıl olurdu? İkinci haftada anlarım demiş. Sen profesyonelsin.

0: tatil neler getirir ya da neleri belli eder? Instagram Radyo Fenomen'de sormuştum. Gelen cevaplardan okuyorum. Sürekli birlikte olmak yoruyor mu onu anlarım demiş. Tatilde bile telefon mu ben mi önemli olan kim onu anlayacağım demiş. Telefona çok sakan var değil mi? Sosyal medya evet bazen bizi üzüyor. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Birazdan Ordinary burada olacak. Ardından What It Is, Doğaçi Kovalak Black ve Fire In The Sand ile Brent Mescal, Deniz Görkem ile Update'in konu olacaklar.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık

0: yıldır sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Avrupa'da temaslarını sürdüren futbol teknik direktörü Önder Özen adaylarla yüz yüze görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Başkan adayları yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspert spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Göl

verir. Gelen cevaplardan okuyayım. Küçük soruları nasıl çözüyoruz? Çok önemli demiş uzun tatiller. Uzun tatillerde bir sürü küçük sorun çıkar ya. O sorunları ama çözdükçe bir anlarsın olayın güzelliğini. İlişki böyle bir şey. Her sorunu takma.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: masum bir tatil neleri düşündürür? Bugünün Instagram sorusu bu, ilişkiler sorusu bu. Update'desin. Yaz bakalım Radyo Fenomen Instagram'dan. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te neler var? Let Me Be ilk sırada, The Second Voice. I Don't Wanna Wait ardından gelecek. O da One Republic ve David Guetta'dan olacak. Radyo Fenomen'desin.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ETS.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu...

0: biz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Fines'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Haliç aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Merter, Bahçeli, Evler, Haramidere, Beylikdüzü etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Seyran Tepe aksi yönde İstoç, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.

Senle birlikteydi David Guetta, ardındansa Zoo, Shakira burada olacak. Müziğin fenomenleri devam ediyoruz. İlişkide uzun tatil neleri gösterir demiştim. Farklı beklentilerimizin olup olmadığı demiş. O kadar doğru bir cevap ki bu. Farklı beklentiler insanı nereye götürür biliyor musun? Bunu başta anlamıyorsun. Beraber bir

İlişkide uzun saatin neleri gösterir demiştim. Tartışınca mı, çözünce mi büyüyoruz onu anlarım demiş. Çok duygusal bu, çok da böyle bir şey. Derin yani, bravo. Kalabalıkta da baş başa kalabiliyor muyuz demiş. Oo, bu çok önemli. Kalabalıkta herkes böyle sevdiği arkadaşın yanına gider ya. Doğru aslında, beraber olmak.

0: Another Love, Tiesto Remix.
1: Reklam.
0: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
0: Maksimum özel fırsatlar

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Binstar

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: EGM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Another Love Tiesto Remix ile seninle Tom Odell, ardından Bob Vavute burada. İlişkide uzun tatil neleri gösterir demiştim. Mutluluğumuzun gerçekten birbirimizden gelip gelmediği demiş birisi. Bu cümleyi yazarken seni nasıl üzdüler ya da neler yaşadın sen? Ne güzel yazmışsın.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update devam ediyor. Saatler 19 sırada. Bear Angel var. Hadi gelsin.

güzel geçiyordur. Soya Mahyava Max ardından Silver Knight'la devam ediyoruz. Müziğin fenomenleriyle karşıda çıkıyorum. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusunu birazdan tekrarlayacağım. Saat 8'e kadar cevaplara devam.

0: Eğitim neleri düşündürür? Bugünün sorusu bu. Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Merak ediyorum. Okumaya devam edeceğim. Baby Doll gidiyor. Son saatteyiz. Update'tesin. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te New Religion, ardından TQG, Karol, Shakira ve Love Me Not gibi şarkı ve şarkıcılar olacaklar. Sakın kaçırma, geliyorlar.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destek

0: Radyo.com'da.
1: Reklam. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.
1: Maximum hit müzik.
0: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

senle birlikteydi. İlişkide uzun tatil neleri belli eder demiştim. Tatilin sonunda birbirimizi daha mı çok sevdik yoksa nefret mi ettik demiş. Bunun için tabii böyle 2-3 gün değil, böyle bir hafta 10 günlük tatiller.

0: erkenle update'in ilişkiler sorusu. İlişkide uzun tatil neleri düşündürür demiştim. Bir ilişkiye ne kadar emek vermek istediğimi demiş. Çok haklısın ya. Peki bir soru daha. Kaçıncı günden sonra anlarsın aynı evde? Mesela işte bir tatile gittiniz. Kaçıncı gününde anlarsın bu ilişkinin değerinin olup olmadığını? Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Eva, ardından Houdini, Dua Lipa ve Nobody gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sabahlar para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

0: temasları devam ediyor. Avrupa'da temaslarını sürdüren futbol teknik direktörü Önder Özen adaylarla yüz yüze görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Başkan adayları yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş'ta teknik direktör arayış

geldi seninle birlikteydi. Dua Lipa ardından Ain't Nobody, Mr. Bell ve Zool müziğin fenomenleriyle Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Seni seviyorum dinleyici. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere...

Maximum Hit Music.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.

I see the satisfaction in your eyes.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.